0: And that's been the latest from NIRS News.
1: The speed limit around schools is 40 kilometres an hour between 8 and 9:30am and 2:30 to 4pm. So keep our kids safe. Stick to the 40 kilometre an hour school zone speed limit and slow down.
2: Station sponsor.
3: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.

Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Kuru Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.

0: Hi, I'm Tamana Toe from the Newcastle Knights, and you're listening to Koori Radio 93.7, live and deadly.
1: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Koori Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.